0: Babacım, babacım, babacım, babacım. O bir daha. Mamu mudo. Oji ba giba. Omara ko.
1: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu turabaira po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto, omahina yo.